yürü didişim. Gerek hem gelek. Bir kevne ve dozeda. Bu an dozat haber nedin? Zilan. Eri zilan.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلی هده کوایی لبتنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخری کم دوران از دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim üzerine teşekkür ederim. Ah te, ya veli te, ya veli te. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Aziz ve şübün yetu seyir bir kemal kırabı tu dene kapı de hayat dünya koşamam. Azizi dardedile hurabı beycun teyni Kundo meşvinye kavadı mırın bübeycun teyni Adı şuştu meşvinye bübeycun teyni Şefen kirin bübeycun teyni Şere medane bir tavanı şedila bübeycun teyni Tüdeyne hudu meşvinye damıştır daranı darbesa bübeycun teyni Bire kısım bübeycun teyni Bire medane kabrı kabristani bübeycun teyni Danime kabrı reşu tarih bübeycun teyni Suala akırna kirda bübeycun teyni Tarkina meleda bübeycun teyni Tisar çalı makasarı kirin bübeycun teyni Bıçta komida dekirin bir yakında çarda şali bu karı bu keyli harsani da bezir kadirin bu iso ya kaçarı.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kırım da sakın kapışacak o sisi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiri rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare böyle içip kimdi desteydi.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dernier.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Ezim alem harab. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harab. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harab. Ey dilbera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim alem harab. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harab. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim alem harab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim alem harab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim alem harab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap, ya leyteni kunru tırap, veyran ezim alem harab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim alem harab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim alem harab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe kamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim alem harab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab, geriye bimin sed renk azab, veyran ezim alem harab. Sübhan ji şahe bitini, xale giri xala gerdeni, ez din girim berdam dini, veyran ezim alem harab. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim alem harab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

aleme. Haps alemi tamam ede heşir abdale ve der imana bavete megelo ve ismi gemine de sehvavetin ağır resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi megulü ya.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy soru deramın.

Mahmud Qızıl Juve'ye Uni Cuhan Yahu Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Wallahi Cuhani diçe Boşmani Ehtiyari te.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun dera min

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı u yek kısa nühteyn din. Zor beviste, gigava gelime ev guhdar kirin, jihar dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.